Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salatu ve selam olsun. Tevhid ilmi ile alakalı olan bu konuyu iyice anlamak. Allah ezelidir, başlangıcı yoktur. Bütün yaratıkların başlangıcı vardır, onları yaratan Allah'tır. Allah ebedidir, sonu yoktur. Aklen bütün yaratıkların fani olması mümkündür. Allah'ın sıfatları ezelidir. Başlangıçları yoktur. Allah'ın sıfatları ebedidir, fani olmazlar. Yaratıkların sıfatları yaratılmıştır. Onların sonu vardır ve fani olmaları mümkündür. Allah'ın sıfatları değişmez, halden hale geçmez ve gelişmez. Zira bunlar yaratıkların sıfatlarındandır. Yaratıkların sıfatları değişir, halden hale geçer ve gelişir. Zira onları Allah yaratmıştır. Bütün bu alemi ve içindekilerini Allah yaratmıştır. O, zararın, faydanın, kulların fiillerinin ve rızıklarının yaratıcısıdır. Yaratıklar zararı ve faydayı yaratmazlar. Fiillerden hiçbir şeyi de yaratmazlar. Dolayısıyla kim bir elmayı keserse onu tekrar eskisi gibi yapamaz. Allah birdir, ortağı yoktur. O zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tektir. Yaratıkların çok sayıda şekilleri ve çeşitli renkleri vardır. Hatta aynı çeşitten olan meyvenin dahi ekşisi ve tatlısı vardır. Allah cisim değildir. Onun hacmi ve yeri yoktur. Yaratıkların hacimleri ve içinde kalacakları yerleri vardır. Allahu Teala'nın yaratıklara ihtiyacı yoktur. Yaratıkların kendilerini yaratan birisine, yani Allah'a ihtiyaçları vardır. Sadece Allah ibadet edilmeye layıktır. Ondan başka ilah yoktur. Yaratıklar ibadet edilmeye layık değildirler. Zira onlar acizdirler, kendilerini yaratan birisine muhtaçtırlar. İmam Cüneyd rahimahullah şöyle demiştir: tevhid, kadim olanı, yani ezeli olan yaratık, yani varlığa getirilmiş olandan ayırt etmektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Çok kıymetli, değerli izleyenlerimiz, Nefes Vakti YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mübarek günde yine çok kıymetli konuğumuz Sayın Hıdır Kartal Hoca Efendi, ilahiyatçı yazarla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Allah nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Allah sizden razı olsun hocam. Her seferinde kırmayıp bizi şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok
1: ben
0: sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ayağınıza sağlık hocam.
1: Allah razı olsun sizden.
0: Sağ olun. Hocam geçen
1: kalbinizden
0: programda...
1: Kalbinizden hayır varsa nasip eylesin.
0: Amin hocam. Çok sağ olun. Eksik olmayın. En son programımızda evliyalık makamını tanımlamıştık hocam. Bize izah etmiştiniz. Nasıl evliya olunur? Kimlere evliya denir? Hangi şartlar gerekiyor? Bize uzun uzun açık bir şekilde ifade ettiniz. Bugün de hocam bu makama erişmiş zatlardan birkaç tanesinden söz etmek istiyoruz ve bunların kerametlerinden bizlere örnekler vermenizi sizden isteyeceğiz hocam. Hocam başta sahabelerin içerisinde bu makama erişmiş ileri gelen sahabe efendilerimiz kimlerdir hocam?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibin attahirin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, Peygamber Efendimiz Muhammed'e, aline, ashabine salatu ve selam olsun. İlk başta şunu beyan etmek isterim. Tabii ki en çok evliyalar Peygamber Efendimiz Muhammed'in ümmetinde vardır. Lakin daha önceki ümmetlerde de var mıydı? Evet. İsa peygambere tabi olan Cüreyç gibi, efendim Meryem aleyhisselam gibi İsa peygamberin
0: Meryem
1: annesi.
0: Meryem annemiz de evliyalardan daha mı?
1: Evet. Evliyalardan da hem de bayanların en hayırlısıdır.
0: Yani bütün, gelmiş geçmiş gelmiş, bütün bayanların.
1: Aynen gelmiş geçmiş bütün bayanların en hayırlısı Meryem aleyhisselam.
0: Ve gelecek olan bayanların.
1: Evet. Bir de Asr bin Berhiye, Süleyman peygamber dönemindeki evliya. Yani geçmiş ümmetlerde de evliya vardı. Peygamber Efendimiz Muhammed'in ümmetinde de evliyalar vardır. Tabii ki sahabelerden aşere-i mübeşşere hepsi evliyalardandı.
0: Yani evet, cennetten müjdenen o sahabe.
1: Tabii. Muhacirler ve ensarlar. Efendim Peygamber Efendimiz'in hanımları.
0: Hani.
1: Ve birçok sahabe evliyalar mertebesine ulaşmıştır. Tabii ki bütün sahabeler evliyalardan değildi.
0: Değildi değil mi hocam?
1: Bunu beyan etmek isterim. Evet. Çünkü bazı insanlar zannediyorlar ki bütün sahabeler müştehit, bütün sahabeler evliyalardan olmuş. Bu doğru değil. Sahabelerin ileri gelenleri muhacir ve ensarlı. Radıyallahu anhum ve radu anh ayetinde geçen muhacirler ve ensarlar bunlar büyük mertebeye ulaşan kimselerdir. Onların mertebesine kimse ulaşamaz. Onların mertebesine kimse ulaşamaz.
0: Sonra bunlar, gelenler ha hocam?
1: Tabii. Evet. Onların en yüksek mertebede olan sahabelerdir, evliyalardandır.
0: O ayrıntı da dikkatimi çekti hocam, özür dilerim. Annelerimiz yani Peygamber aleyhisselamın eşleri Müslümanların annesi oluyor.
1: Anneleridir, ayet-i kerimede
0: geçtiği gibi. Ve tamamı evliyadır dediniz değil mi hocam?
1: Ummahatul müminin.
0: Evet.
1: Yani müminlerin anneleridir Peygamber Efendimizin evet, hanımları. Evet. Bizim annelerimizdir Aişe ve öbür hanımları. Burada bir şeye daha değinmek isterim. İleri gelen sahabeler hakkında Peygamber Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam biriniz bunu bir sahabeye söylüyor. Diyor ki siz Uhud dağı kadar altın dağıtırsanız onlar iki avuç dolusu buğday verseler ya da arpa verseler onların mertebesine ulaşamazsınız. Onlar ileri gelen sahabeler. Ama bütün sahabeler eşit midir? Değil. Sahabelerin en üstünleri kimler? İleri gelen sahabeler, muhacirler ve ensarlar. Onların mertebesi en yüksek mertebedir. Tabii ki sahabelerin arasında müştehit olan kimseler var, müştehit olmayan kimseler var. Özellikle neden buna değindim? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki İnne ekremakum indallahi etkakum. Sizin en hayırlınız en çok takva sahibi olanızdır. Bazıları ne diyorlar? İşte falan sahabinin atının ayağının tozu Ömer bin Abdülaziz'den daha hayırlıdır. Haşa. Haşa sümme
0: haşa. Bu sözü söyleyeni duydum hocam.
1: Bunu söyleyen kimse Müslüman değildir.
0: Bunu izah eder misiniz? Neden hocam?
1: Ne demek? Neden? Nasıl bir, yani şunu söyleyeyim Adem hocam. Nasıl bir atın ayağının tozu o mübarek zat olan Ömer bin Abdülaziz 2 yıl.
0: Bu da çok değerli bir zat. Çok ileri gelen.
1: 2 yıl halifelik yaptı. Yeryüzünde fakir kalmadı.
0: Evet.
1: 2 yıl halifelik yaptı. Öyle bir adalet sağladı ki büyük evliyalardan.
0: Evet.
1: Büyük mertebeye ulaşan kimse.
0: Zekat verilecek bakın, kimse bulunamadı ha hocam?
1: Evet. Aynen. Bakın yani şunu düşünün. O dönemde evlendirmek istedikleri kimseler için çıkar sokaklarda yürürlerdi. Evlenmek isteyen varsa evlendirelim, fakir olan varsa zekatı verelim, bulamıyorlar.
0: Yani çok, çok ilginç.
1: Evet. Bir de önemli noktalardan olan birisi şu. Nasıl bir ayağı, bir atın ayağının tozu büyük bir evliyadan daha hayırlıdır denilebilir? Akıllı olan kimse bunu söyler mi?
0: Bunu söylerken insanda bunu söyleyen insanda ölçü mü yok hocam? Terazi dediğimiz
1: terazi yok.
0: Nedir o terazi hocam?
1: Terazi yok. Ben
0: nedir o terazi?
1: Geçen onlara da söyledim. Bakın en çok günahkar olan Müslüman mı daha hayırlı yoksa Kabe mi?
0: Müslüman elbette.
1: En günahkar olan Müslüman mı daha hayırlı, Arş-ı Ala mı? En çok günahkar Müslüman mı daha hayırlı yoksa cennet mi? Tabii ki Müslüman daha hayırlıdır.
0: Evet.
1: Günahkar bile olsa Kabe'den daha hayırlıdır. Kabe bir taştır ama onu Allah bereketli kıldığı için bereketlenmiştir.
0: Evet.
1: Arş bereketli kılındığı için bereketlenmiştir ama bir Müslüman ondan daha şereflidir, daha üstündür Kabe'den.
0: İmanı vesilesiyle ha hocam.
1: Tabii. Arştan da cennetten de daha üstündür. Peki nasıl bir evliya için derler ki atın ayağının tozu Ömer bin Abdülaziz'den o büyük evliyadan daha hayırlıdır. Buna çok,
0: çok
1: dikkat et.
0: Mantık dışı hocam bu.
1: Bunu söyleyen kimse dini yalanlamış, İslam'dan ayrılmıştır. Kelime-i şahadeti getirip İslam'a girmesi gerekir.
0: Bu evet, bir. Evet.
1: Peki kerametlere gelince sahabelerin kerametleri çoktu sayılmayacak
0: hocam,
1: kadar.
0: Hocam sahaben içerisinde
1: evet.
0: Veya Peygamber Efendimiz'den sonra en büyük evliya kimdir hocam?
1: Ebu Bekir Sıddık, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali, aşere-i mübeşşere.
0: Sıralama böyle geliyor.
1: Evet. Ve bu 4 evliya yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Adem peygamberden kıyamete kadar beşer olan insanların arasında olan evliyalar hiç kimse onların mertebesine ulaşamaz. Bu konuda alimlerin icmağı vardır.
0: Evet.
1: Onların mertebesine kimse ulaşamaz. Nasıl ki Peygamber Efendimiz Muhammed alemin en üstünü ise bu evliyalar da beşer olan evliyaların en üstünüdürler.
0: Evet.
1: Onun için tabii ki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ecmain bunlar en yüksek beşer arasında olan evliyaların en yüksek mertebesindedirler.
0: Hocam bize birkaç böyle kesit sunabilir misiniz? Hani evliyalardan bahsettik böyle kalbimize dokunacak bir iki böyle misal bize paylaşabilir misiniz?
1: Tabii ki bu çok vakit alır. Bizim vaktimiz dar. Eğer sahabelerin kerametlerinden bahsedeceksek, onlarda has olan şeylerden bahsedeceksek, yani önce şunu söyleyeyim. Alimler dediler ki el-istikame aynil kerame. İstikamet kerametin ta kendisidir. İstikamet ne demek? Peygamber Efendimizin yolunu hakkıyla tutmak. Yani Ebu Bekir Sıddık niye Sıddık adını aldı? Sıddıklık mertebesi en üst derecedeki evliyalık mertebesidir.
0: Ha, sıddık makamı demek ki evliyalık makamı olup ve en üst makamdır.
1: Evet.
0: Ha.
1: Ve Hazreti Ömer'in kerameti radıyallahu anh. Düşünün ki kendisi bir gün hutbeyi verirken Medine'de aniden dedi ki ya sariyetel cebel cebel, ey sariye çabuk dağ, çabuk dağ. Sariye Neheven bölgesindeydi. Yani İran
0: kim,
1: bölgesinde.
0: Kimdi hocam?
1: Sariye sahabelerden.
0: Sahabelerden.
1: Evet. O bölgede ordunun komutanıydı.
0: Yani Ömer Efendimiz onu ordunun komutanı tayin edip cihada gitmiş.
1: Neheven bölgesinde İran Tacikistan arasındaki bir bölgede. Orada kafirler dağın arkasından gelip Müslümanların üzerine inmek isterlerdi. Lakin Sariye Hazreti Ömer'in sesini işitti. Ey Sariye, çabuk dağa, çabuk dağa.
0: Ta Medine'den Yavende.
1: Evet, o gün, ses o gün cep telefonları yoktu. Böyle seslendi ve keramet olarak onun sesi ta Sariye'nin kulağına kadar gitti.
0: Ömer Efendimiz'in.
1: Tabii. Hemen orduya dedi ki çabuk dağa. Onlar dağa çekilirken müşrikler alttan geldi, kafirler. Onlar üzerlerine indiler ve galip oldular. Hazreti Ömer'e Medine'deki sahabeler dediler ki hayırdır, ne oldu? Sen bir şeyden bahsederken aynen dedin ki ey Sariye dağa, çabuk dağa.
0: Nedir bunun hikmeti?
1: Dedi ki ağzıma öyle geldi, söyledim. Demedi ben evliyalardanım, kerameti gördüm. Nehevet bölgesini gördüm, müşrikler böyle gelip Müslümanlara zarar verecekti demedi.
0: Bir mütevazilik örneği daha.
1: Evet, dedi ki ağzıma öyle geldi, söyledim. Ne zaman ki Sariye Medine'ye geri döndü, Medine'ye geri dönünce dedi ki eğer Ömer'in sesini işitmezseydim müşrikler bizim üstten gelirlerdi, bize büyük zarar verirlerdi. Ama Ömer radıyallahu anh'ın sesini işitince hemen biz dağa çekildik. Onlar alttan geldi, biz üstten üzerlerine indik ve galip olduk. O zaman anladılar ki Ömer radıyallahu anh'ın bir kerameti hasıl oldu.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Adınıza, dilinize sağlık. Gerçekten doyum olmuyor. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Neler ilave etmek istersiniz hocam?
1: İnşallah önümüzdeki programda evliyaların kerametlerinden bahsetmek isterim. Evet. Vakit çok çabuk geçti.
0: Gerçekten öyle oluyor. Allah'ın izniyle. Güzel olunca hocam.
1: Evet.
0: Böyle duygulara hitap edince zaman nasıl geçiyor insan anlayamıyor gerçekten.
1: Evliyalardan bahsedince gerçekten insanın kalbi sevinir.
0: Sevinir, evet.
1: Subhanallah. Allah bizleri onların şefaatinden mahrum etmesin.
0: Amin. Hocam çok teşekkür
1: ederim. Bizleri onlarla cennette buluştursun. Amin. İbadetlerimizi Allah kabul eylesin.
0: Amin. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Programımıza şeref verdiniz hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Çok kıymetli, değerli izleyenlerimiz. Bir programın daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim bir sonraki programda sizleri burada bu ekranlarda bekliyor olacağız. Kalın selametle. Allah'a emanet.

Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Centre'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Centre kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.